0: bitecek. Ben seni öyle, öyle çok sevdim.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

her gün acı söyleyene alıştım. Gücüm yetmez, dağ başımda kalırsam

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

Tarihlerimiz 19 Eylül'ü gösterirken her yerden herkese sevgiler, saygılar, selamlar olsun efendim. Şu dakika itibariyle müzik ziyafeti başladı. Saat 17'ye kadar bu güzel cumartesi gününün hep birlikte tadını çıkartmış olacağız. Gelin hep birlikte startı verelim. Müzik

Evet efendim, açılışımızı Azer Bülbül ile yapmış olduk. Yolculuğumuz Müslüm Baba ile devam edecek. Mesajlarınıza geçmeden önce imbat.fm sayfasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Öncelikle sayfamızı takibe alıyor, sonrasında son paylaşılan videonun altına yüreğinizden geçen mesajları bizlere gönderebiliyorsunuz. Bizler de tam 90 imbat FM aracılığı ile sesinizi ses oluyoruz. Sevdikleriniz arasında köprü oluyoruz efendim. Aşkım kaderinin önünde eğme sakın başı. Evet, her hafta olduğu gibi bu hafta yine konu tadında bir konumuz var. Bu haftanız nasıl geçti, neler yaptınız diye sormak istiyorum. Sohbet tadında olsun.

0: Bu hafta hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu veya küçük mutlu anlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu haftaki konumuz bu olsun efendim.
1: Yaşayan sevgimizi öldürdün.
0: Evet, bakıyorum mesajlarınıza. İlk gözüme çarpan mesajınız Özgür Kızılöbeğin mesajı. Damla ablacığım hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim. Selam olsun Manisa'dan demiş. Özgür sen de hoş geldin. Manisa'ya da sana da selam bizden olsun. Damla bugün senden Bedia Akartürk'ten bir türkü istiyorum.

Evet, oğlu Osman'a göndermiş. Gülay'cım hoş geldin. Damlamız hayırlı yayınlar. Kendi gününde, kendi saatinde. Damlamız yayında. Kemer altından sevgi saygılarımla diye seslenen Cemalettin. Sen de hoş geldin. Damlam hoş geldin. İyi yayınlar. Umarım iyisindir demiş Lamia'cım. Çok teşekkür ediyorum. Moskova'dan yazıyorum. Seyfullah'a da selam olsun. Umarım sen de iyisindir Seyfullah. Biz seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Sıradaki şarkı da Seyfullah'a gelsin demiş.

Tamla hoş geldin. İyi yayınların olsun. Tüm imbatcanlara da selam olsun. Senden Bergen'den bir şarkı istiyorum. Video çok güzel olmuş. Paylaştım diye seslenen Sedat Sarı sen de hoş geldin. Bergen'i de listemize ekledik. Hayırlı yayınlar. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyorum. Bu parça Beydağlı ve tüm ferdicilere armağan olsun diye seslenen Ali Nizamoğlu hoş geldiniz.

Prensesimi bekliyorum, İmbat FM'in kraliçesi. Geliyorum, herkesi şarkılara doyurarak geliyor kraliçe demiş. Ve aynı zamanda açılışı yaptım sayılır kızım ilk yorumla demiş. Ve kraldan bir şarkı istiyorum. Eğer yayınlarsan Nazo nasıl memnun olur biliyor musun demiş. Nazo Ergün hoş geldin. Ferdi Baba'yı da listeme ekledim. Damla abla hoş geldin. İyi yayınlar. Cumartesi müzik ziyafeti başladı. Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş Halil Akgün. Evet efendim birbirimize hoş geldik. 4 saat boyunca saat 17'ye kadar en güzel, en özel, en damar şarkıların tadını çıkartacağız hep birlikte. İşte o güzel şarkılardan bir tanesi Müslüm Gürses bulunur elbet.

0: Garibim, halime bak.
1: Evet efendim, kim geldi? Tabii ki Ferdi Baba geldi. Şaşırdık mı? Hiç şaşırmadık. Yuvasız kuşlar diyeceğiz.
0: Hasret çeker.
1: Bakıyorum mesajlarınıza. Selamlar, Bursa'dan Salim. Ve şu an dinleyen arabesk düşkünü Bekir Kaymaz'a içinden gelen bir şarkı gönderirsen sevinirim demiş. Salim Bey hoş geldiniz. Bursa'ya da size de sevgiler, selamlar olsun. Bekir Bey Ferdi Tayfur'u sever. O yüzden bu şarkıyı Bekir Bey'e de size de göndermek istiyorum.
0: Yine seversin.
1: Damla'nın iyi yayınlar. Ben Fırat Akçan. Alaşehir'de olan benim için değerli insanlara Sezen Aksu'dan bir şarkı demişler. Sıradaki Ferdi Baba'nın şarkısını sizlere de gönderelim Fırat Bey. İyi yayınlar kraliçe, nasılsın? Mümkün olursa Musa Eroğlu'dan Telli Turnam parçasını çalar mısın demiş. O güzel türküyü de hüzün yorumuyla ekledim. Kadir hoş geldin.
0: Bir ömür boyunca.
1: Ve not düşmüş. Hoş geldin bir gül gibi kuruyan, gönlümüze hoş geldin. Özledik, bekledik, gözledik, hoş geldin. Biz ustalaştık beklemekten. Hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum Kadir Pak, sen de hoş geldin. Poça aç sesi aç, Damla yayında. Geldi geldi, İmbat'ın güzeli geldi, damara devam demiş. Allah'ım Allah'ım. Bilgeciğim canım benim teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Seyrek'ten selamlar. Kızımla beraber Foça'ya geldik. Evet, Özgür Kaplan'dan da bir şarkı istemiş Bilge. O şarkıyı da ekledim listeme. Evet, Özgür Kaplan'ın şarkısını da sana ve Foça'ya, Oğuz'un arkadaşlarına da gönderiyorum. Çarşamba geleceğim annem, seviliyorsun evlat diye de notunu iletmiş. Oğluna Foça'ya mesajını gönderen Bilge. Merhaba iyi yayınlar, ben Uşak'tan Anadolu Ulaşım Kaptanı Özgür. En güzel Ferdi Tayfur şarkılarını canım oğlum Nazmime ve Uşaklı kaptan arkadaşlarım için istiyorum demiş. Özgür Kaptan hoş geldiniz. Sizlere de selam olsun buradan. Antalya'dan selamlar. Fatih Kısaparmak'tan bir şarkı çalabilir misiniz demiş. Bilgehan Ersoy. Hoş geldiniz. Bilgehan Hanım. Size de Antalya'da sevgiler, selamlar olsun. Evet Ferdi Baba. Yuvasız kuşlar desin. Bu güzel şarkıyı. Özellikle Ergün ailesine, Nazo Hanım'a, kızı Sibel'e, diğer evlatlarına, bütün Ferdi Baba hayranlarına, şu an sesimin ulaştığı her yerden herkese gelecek. Sonrasında reklamlar, reklamların sonrasında Bergen sizleri karşılayacak. Zor Geliyor isimli şarkısıyla o şarkıyı da Sedat Saray'a göndermiş olacağız. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Yolun düşer gurbet ele, sen de çekersin. Yolun düşer gurbet ele, hasret çeker.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, tam 90 İmbat FM'de şiire, gazele diyeceğiz. Bakıyorum mesajlarınıza. Selam Damla, iyi yayınlar. Fransa'dan sevgiler. Tire'de olan, şu an temizlik yapan, canımdan çok sevdiğim eşim Merve, Bilge kızlarım. Merve Bilge, kızlarım Mira ve Nisa Bilge için bir şarkı demiş. Ömer Bey hoş geldiniz. Size de, Fransa'ya da, Tire'ye de, Merve Hanım'a da, kızlarınıza da sevgiler, selamlar olsun. Bu hafta öyle bir geçti ki Damla, ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Okullar açıldı, biri sabahçı, ikisi öğlenci. Akşamları da özel öğretmen geliyor eve ders vermeye. Vallahi ben bittim bu hafta ama en güzel yanı da benim hastanede kontrolüm vardı. Kapıda Osman'ımla karşılaştım. O da hastaneye gelmiş. Aa, ne kadar güzel Gülay'cığım. Ne kadar güzel bir tevavuk. Ve karşıdan da olsa demiş, ciğer paremi gördüm. Zor demiş biraz karşıda, sen bir kere olsun yavrumu çok özledim deyip kokusunu bile içine çekemiyorsun demiş. Böyle durum Damla Bediye de mesajını bitirmiş Gülay'cığım. Gülay'cığım, bazen olaylara olumsuz bakarsak olumsuzluklar üst üste gelir. Birazcık pozitif bakmak gerekiyor. Örneğin bu hafta yoğun geçmiş. Ne kadar güzel ki rutininiz var. Ve oğlunu uzaktan da olsa görmüşsün. Bir de iyi tarafından bakalım. Vedat Kızılöbek ulaşmış. Damla hoş geldin. İyi yayınların olsun. Yoldaydım. Şimdi geldim eve. Manisa'dan herkese selamlar demiş. Vedat Kızılöbek hoş geldin. İyi yayınlar abim. Zabur için yazıyorum. Seni çok seviyoruz abi. Hakan Altun'dan da bir şarkı demiş. Hezret Seyfi. Evet, Hakan Altun'dan da Ruh İkizli isimli şarkıyı ekledim. Selamün aleyküm, hoş geldin, sefalar getirdin, nasılsın bakalım ablacığım demiş. Görüşmeyeli iyi misin? Teşekkür ediyorum Hurşit'cim, Allah'a şükür iyiyim. Ben iyiyim demiş, Allah iyilik versin. Ferdi Tayfur'dan da bir şarkı, Gönül Oyunu şarkısı. Hurşit, bu şarkıyı geçen hafta da istemiştin yanılmıyorsam, öyle değil mi? Ve öncelikle sana ve tüm Ferdi hayranlarına da gelsin demiş. Geçen hafta istediğin şarkı mıydı bu Hurşit? Osman'ım, ben baban, iyiyiz paşam, merak etme, kendine iyi bak biriciğim, seni çok öpüyorum, bütün şarkılar Osman'ıma gelsin Damla demiş. Gelsin bakalım güzel şarkılar Osman'a da, Gülay'a da, şu an sesimizin ulaştığı bütün imbaçılara da. Evet efendim, şiire gazele diyeceğiz bu güzel şarkıyı. Özellikle Fransa'dan Ömer Bey'e, evet Fransa'dan Ömer Bey'e, eşi Merve Hanım'a ve kızlarına da göndermiş olacağız. Hadi bakalım.

Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik dedik. Çok da güzel bir şarkıydı. Aynı güzellikte bir şarkı var sırada. Bakıyorum mesajlarınıza. Kolay gelsin Damla kardeşim. Çam dibinden selam olsun tüm İmbat FM dinleyenlere. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı. Bir de Konya'daki şu an sizi dinleyen Şenay Cevher yeğenime, Bursa'daki Salim kardeşime de gelsin demiş Bekir Kaymaz. Hoş geldin. Sevgilim ve dostum yaşandığı tek adres tam 90 İmbat FM'de. Kendi gününde, kendi saatinde. Hoş geldiniz Damla Hanım. Hayırlı hafta sonları diliyorum demiş Sertan Köprülü. Sen de hoş geldin. Damlacığım hoş geldin. Mutlu hafta sonları cümleten Allah'ım. Ferdi Baba, ver coşkuyu. Muğla'dan sevgiler, selamlar demiş. Gülistan Turgut, hoş geldin. Muğla'ya da sana da sevgiler, selamlar olsun. İyi yayınlar Damla Hanım. Güzel bir yayın diliyorum. Her zamanki gibi İmbat FM sizin sesiniz, sunumunuz da bir başka güzel. Hakkı Bulut'tan bir şarkı. Çok memnun olurum yayınlarsan kemer altından sevgiler, saygılar sunuyorum demiş Serkan Kaptan. Evet Serkan, seni az kalsın Sertan Köprülü ile karıştırıyordum. Serkan Kaptan hoş geldin. Kemer altına da sana da sevgiler, selamlar olsun. Hakkı Bulut'u da listemize ekledik. Daha kara gel son defa. Bazı şeyleri sana yazdığımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Hepsini sana yazıyorum. Allah'ım Allah'ım.

Aynı zamanda Kamuran Akkor'dan Aşkımın Günahı Sensin şarkısını rica ediyorum demiş Cemalettin. Ne kadar güzel bir nottu bu. Bazı şeyleri diyor, sana yazdığımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Hepsini sana yazıyorum. Allah'ım Allah'ım. Belki de Bursa'daki Salim kardeşim teşekkür ediyorum demiş, bana şarkı gönderdiğin için gönlün var olsun demiş Bekir Kaymaz. Seni benden koparmayacak. Halil Akgün konumuza katılmış. Benim bu hafta çok kötü geçti abla demiş. Bir kere de iyi geçsin be Halil. Düğüne gittin gördüm. Hala kötü geçti diyorsun. Evet efendim, siz de konumuza katılabilirsiniz. Bu haftanız nasıl geçti diye sorduk. Ne yapsam? Yorumlarda buluşuyoruz. Olmuyor. Evet Ferdi Baba. Mama. Ne yapsam diyor, olmuyor. Kavuşmamız imkansız. Yuvasız. Yuvasız kuşlar gibi ben de kaldım yuvasız. De kaldım. Allah'ım Allah. Vasız. Hazır mıyız imbaççılar? Çam dibi. Muğla. Seni çok... Bornova. Kemeraltı. Ödemiş. Manisa, Turgutlu, Alaşehir. Hadi bakalım aç sesi.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Arkadaşlar, şimdi bu okuyacağım eser bana ait olan bir eser. Sözümüzü Kerim'e ait. Çok duyulu bir eser. Tavsiye ederim.

0: Evet efendim, Özgür Kaplan'ı Foça'ya gönderdik. Oğuz Yanık'a, Bilge Hanım'ın isteğiydi. Fatih Kısaparmağı da Antalya'ya göndereceğiz. Bakıyorum mesajlarınıza. Bekir Kaymaz ulaşmış. Bu haftam çok güzel geçti. Evden işe, işten eve gittim. Geldim. Kimseye karışmadım vallahi. İşimi, eşimi seviyorum demiş. Ne kadar güzel. Her şartta, her koşulda pozitif insan. Bekir Kaymaz. Bornova burada, sesler açık demiş Halil Akgün. Of of, Ferdi Baba da söylüyor. Gönlün var olsun Damla kardeşim demiş tekrardan Bekir Bey. Bu hafta oradan oraya, çarşı, pazar, düğün, dernek, koşturmaca, henüz hafta bitmedi. Yarın da Kavacık'tayım, üzüm festivalindeyim demiş. Yudum, yudum. Allah'ım Allah'ım. Cemalettin. Bekarken bile bu kadar gezmiyordun.
1: Yüreğimde kasırgalar, bir kalp olmuş senin için.
0: Of of, Ferdi Baba söyler, alem dinler. Sen söyle Ferdi Baba, Allah'ına kurban demiş. Tekrardan Cemalettin.
1: Olmuş senin için çarpıyorum.
0: Filiz Hanım ulaşmış Kıbrıs'tan. Kıbrıs'ta da Filiz Hanım'a da sevgiler, selamlar olsun.
1: Oysa ben gecelerce sayıkladım. Oysa ben yıllarca aşksız yaşadım.
0: Damla abla sesler sonda Kara Mürsel'de. Allah Allah, Ferdi Baba söyler, Kara Mürsel son ses dinler demiş Mümin Aktaş. Neredesin sen Mümin Aktaş? Sonradan çıkıyorsun meydana.
1: Düşlerimde sabaha dek onu görmek.
0: Yok, geçen hafta Gönül Yorgun'unu istemiştim.
1: Allah'ım be.
0: Bu hafta Ferdi Tayfur'dan Gönül Oyunu'nu istiyorum demiş Hurşit Öztürk. Bu gönülle ne derdin var Hurşit? İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben sevdiğim Seyfullah için yazıyorum. Aşkım, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Ebru Gündeş'ten de bir şarkı Seyfullah'a gelsin demiş. Azerbaycan'dan Ayşen. Şarkımı çaldığın için teşekkürler Damla demiş Sedat Sarı. Damlacığım, ben Burger King'de yoğunum bu hafta. Seni de bekliyorum, gel müsaitsen demiş. Bilgeciğim, teşekkür ediyorum canım benim. Aslında para adamı bozmaz. Para cömert olanı cömert, görgüsüz olanı görgüsüz yapar. Öyle işte. Cemalettin, yüreğine sağlık.
1: Arzu.
0: Oku oku bitmiyor o güzel mesajlarınız.
1: Alev.
0: Siz göndermeye, ben de okumaya devam ediyorum. Tam 90 İmbat FM'de saat 17'ye kadar buralarda olacağız.
1: Ellerime.
0: Evet efendim, Fatih Kısaparmak, günah mı desin?
1: Tamam.
0: Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Tamam.

Allah'ım Allah'ım, şarkılara gel şarkılara. Evet efendim, saatlerimizi 14.26 yapmışken birlikteliğimiz Hakkı Bulut ile devam edecek. Dağlara Gömün Ben isimli şarkısıyla. Bu güzel şarkıyı da özellikle Kemer Altından Serkan Kaptan'a göndermiş olacağız. Hakkı Bulut'un fanı kendisi. Bakıyorum mesajlarınıza, Gülay ulaşmış. Damla ne güzel okudun vallahi mesajları. Ağzına sağlık bir tanem. Evet, hayata demiş pozitif bakacağım bundan sonra. İşte bu Gülay. Helal olsun. Ve aynı zamanda Osman'ın bir lafı vardı. Relax olacaksın bu hayatta derdi bana hep. Ah Osman'ım, seviyorum seni çok demiş. Bak ne kadar güzel. Osman'dan hepimiz feyiz almamız gerekiyor, öyle değil mi? Relax olacaksın bu hayatta. Hafta içi Hatice Kaymaz, eşime çiçek aldım. Hem çiçek satanı sevindirdim. Hem yengeni sevindirdim. Ben de çok sevindim demiş Bekir Kaymaz. Bak işte Bekir Kaymaz'ı da örnek alacağız. O hep relax.

Yerin bende çok ayrı yerde derken yalan söylemiyordum. Bak ben o yere kimseyi koyamıyorum. Allah'ım Allah. Ne izim, ne... Cemalettin, yüreğine sağlık. Bekir Kaymaz demiş ki, Cemalettin, para olsa bakalım görgüsüz mü olacağız, bozacak mı bizi, Rabbim bir kere denese iyi olur demiş. Feryadımı duysun da ağlasın, baktı karam, gönlü yaram, kara sevdam. Kılıç yarası geçer de dil yarası geçmez. Kısa ve öz notuyla gelmiş Halil Akgün. Evet, bu güzel sözün üzerine de Orhan ve Baba'nın Dil Yarası isimli şarkısını ekleyeceğim birazdan. Bana ilham oldun Halil. Yarın barışırız, yarın hallederiz, yarın konuşuruz demeyin.

Ya yarın yoksa Allah'ım Allah'ım. Ve aynı zamanda bize doğru yolu göstereni hepsini demiş yanlış yolda çektik. Evet, Halil Akgün'ün iki tane ayrı ayrı güzel notuydu. Hakkı Bulut. Sonra buralardayız.

Evet efendim, yolculuğumuz hareketli şarkılarla devam ediyor. Birazcık ritmi yükselteceğiz. Birazcık pozitif enerjiyi etrafa yayacağız. Değil mi Gülay'cığım? Ve bakıyorum mesajlarınıza. Serkan Kaptan ulaşmış. Çaldığın Hakkı Baba eseri için sonsuz teşekkürler Damla Hanım. Yüreğimizin pasını sildiniz. Kemer altı inledi, son ses dinledik demiş. Allah'ım Allah'ım. Keyifli dinlemeler olsun. Evet efendim, birkaç tane şiir tadında notlar var. Onları fon eşliğinde, fon müziği eşliğinde okuyacağım. Geçen hafta yaptığım gibi.

Video süper demiş Hakan Tonga. Hoş geldiniz. Benim bu hafta bol bol yorgunlukla geçti Damlacığım. Yoğundum. Ben Burger King'de çok yoğunum bu hafta. Bornova'dan selamlar, dinlemedeyim seni demiş. Az önce sen başka yerde değil miydin Bilge? Ne çabuk ışınlandın. Evet, bu haftaki konumuza katılmış Bilgeciğim. Peki diğer imbaççılar da konumuza dahil olmak istiyorsa yorumlara gelebilir. Bu haftanız nasıl geçti, neler yaptınız diye sorduk. Tüm imbaççılara selam olsun, mutlu hafta sonlarımız olsun Damlam, iyi yayınların olsun gülüm demiş. Allah'ım Allah'ım. Rüyacığım, canım benim, hoş geldin. Kalbimi verdim kendine. Evet efendim. Yıldız Tilbe. Sonrasında reklamlar. Reklamların sonrasında Kurtuluş Kuş ve Azer Bülbül düetini dinleyeceğiz. Ne Sayarsan Say isimli hareketli şarkı. Sonrasında ritmi düşüreceğiz. Hadi bakalım.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anın

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: yıllar olur ki ben Zeynep Gizli sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin Murat Bey. Kibrit kutusunda mektup aldı, solda yapışsın, eline geçer ya da
1: olmaz. Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de ne sayarsan.
2: Evet efendim, saatlerimiz 14.46. Şu dakika itibariyle bir yoklama alalım. Kimler buralarda? Bir ses verin bakalım. Postacıları bekleyenler burada mı? Mesaj bekleyenler burada mı? Haber bekleyenler burada mı? Mektup bekleyenler burada mı? Ve bakıyorum mesajlarınıza. Mehmet Alpçura sayfası demiş ki Osman dayıma, canım dayım biz iyiyiz merak etme. Okullar açıldı, hiçbir eksiğimiz yok. Her şeyi aldık, seni çok özledik, kendine iyi bak, seni çok seviyorum demiş. Ve aynı zamanda Yeşilyurt'ta festival vardı, ayın birinde başlıyor, 3 gün gideceğiz. Hüseyin Kağıt, Ankaralı Ayşe, vallahi herkes geliyor dayı demiş. Ne kadar güzel. Her gününüz festival tadında olsun inşallah. Bana böyle basit sorularla gelme. Biraz zor sorular sor ki kendimi göstereyim demiş. Kemal Sunal tadında gelen Hurşit Öztürk. Soru basit ama cevap vermemişsin Hurşit. Bu hafta nasıl geçti, neler yaptın? Evet, bugünkü konumuz buydu. Bu haftanız nasıl geçti, neler yaptınız? Konumuza sizler de katılabilirsiniz. Şimdiden mutlu pazarlar diliyorum demiş Kadir Pak. Nereye gidiyorsun Kadir? Festivale mi gidiyorsun yoksa sen de?

0: Hayal.
1: Evet damlam, relax olacağız bundan sonra demiş. İşte bu Gülay'cığım. Evet, pozitif düşünürsek pozitif olur. Öyle bir yazmıştı ki Gülay ilk mesajını. İşte bu hafta çok yorucu geçti. Torunun bir tanesi diyor sabahçı. Diğer ikisi öğlenci. Allah'ım Allah'ım. Ne kadar zor. Öyle bir anlatmıştı ki. Şimdi modu değişti Gülay'ın. Bu sefer diyor ki. Torunun bir tanesi sabahçı. Diğer ikisi öğlenci. Çok şükür Rabbime. Allah'ım Allah'ım. Sistem bile bana hak verdi. Evet efendim, Ferdi Tayfur Postacılar isimli şarkısını bizler için seslendirsin. Sonra mesajlarınızı adreslerinize ulaştırmayı sürdüreceğiz. Evet.

Evet. İşte benim şarkım geldi. Son zamanlarda kafayı taktığım şarkılardan bir tanesi. Sürekli istemsizce dilime dolanan şarkılardan bir tanesi. Evet, hep birlikte dinleyeceğiz. Bakıyorum mesajlarınıza. Kadir Pak ulaşmış. Buradayım abla, sessiz sedasız dinliyorum demiş. Keyifli dinlemeler olsun Kadir. Az önce veda mesajı yazdın zannettim. Zehra Hanım ulaşmış. Merhabalar Zehra Hanım, siz de hoş geldiniz. Güzel emojilerle. Soruya cevabım stabil. Her zamanki gibi çalışarak geçirdim. Fenerbahçeli misin? Allah başka dert vermesin demiş. Hurşit Öztürk. Evet, bu haftayı çalışarak geçirmiş. Ekstra bir şeyler yapmamış Hurşit Öztürk, konumuza katılmış. Sizler de konumuza katılabilirsiniz imbaççılar. Bu haftanız nasıl geçti, neler yaptınız diye sorduk. Yorumlarda buluşuyoruz efendim. Günün konusuna katılacak olursam Damla abla, bu hafta iki gün yağmur yağdı. Yağmur, çamur çalışırken geçti. Ekmeğimiz için mücadeleye devam demiş Mümin Aktaş. Evet, dinleyicilerimi karıştırıyorum bazen. Az önce Serkan Kaptan'la Sertan Köprülü'yü karıştırdım. Şimdi de Hurşit Öztürk'le Mümin Aktaş'ı karıştırıyorum. Bir ara Halil'le de Kadir'i karıştırıyordum. Evet, Mümin Aktaş konumuza katılmış. Bu haftası çalışarak geçmiş. Antalya'dan Bilgehan Bey burada, iyi yayınlar demiş. Sevgiler, selamlar olsun tekrardan Bilgehan Bey'e ve Antalya'ya. Keyifli dinlemeler olsun efendim. Evet, Hüseyin Karakoç katılmış, iyi yayınlar dilemiş. Fakat mesajı yanlış yere yazmış. imbat.fm sayfasından bizlere ulaşıyorsunuz efendim. imbat.fm sayfasını takibe almadıysanız öncelikle takibe alıyorsunuz. Sonrasında yorumunuzu yapıyorsunuz. Eğer takibe aldıysanız direkt olarak yorum yapabiliyorsunuz. O güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve aynı zamanda beni şu an kimler nerelerden dinliyorsa videolarını da gönderebilir. Story'mizde paylaşacağız. Evet, bu şarkıyı öncelikle kendime armağan etmek istiyorum imbaçlar. Gökhan Güney de güzel söylüyor bu şarkıyı. Ama biz İbrahim Tatlıses'ten dinleyeceğiz. Ve bütün imbaçlara da göndermiş olacağız. Hadi bakalım.

Aşkın her damlasıyla gönlümü, gönlümü ıslatmayla, sevdanı en hasıyla.

kilit oldum anahtarına. Gülme sakın bu halime, dönüşme bir zalime. Kalbe kuşku düşürme, duyduğumda senin adını, kalbime kazıdım sevdiğim.

Sular hep aktı geçti kurudu, vakit geçti, nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Sular aktı gitti, mevsimler geçti, kuşlar uçtu gitti. Ama ben hep aynı yerdeyim.

Bakıp nereden bilsin bir çift gözün, bir tek sözün kalbe neler yaptığını. Allah'ım Allah'ım, Cemalettin'in ve Halil'in güzel notlarıydı. Efendim, ben fon müziğiyle konuşamıyorum. Konuşuyorum da çok duyguya giriyorum. Hakan Tonga diyor ya bana, fon müziğiyle yap yayını diye. Ben yapamıyorum.

Evet efendim. Sizlerin de kısa kısa notlarını bekliyorum. Ve sırayı Orhan Gencebay'a bırakıyorum. Dil yarası, dil yarası. Hep birlikte dinliyoruz.

0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Evet, imbaçlar, saatlerimiz 15.18, yolculuğumuz Kamuran Akkor ile devam edecek. Aşkımın günahı sensin isimli şarkıyı bizler için seslendirecek. Bu güzel şarkıyı özellikle Kemer Altından Cemalettin'e, eşi Şengül'e göndermiş olacağız. Bakıyorum mesajlarınıza, Bülent Kurt ulaşmış. Selam prenses, hoş geldin. Damlamız nasılsın? Videon güzel olmuş. Sefalar getirdin. İmbat'ın siyah incisi. Esmer meleğimize eyvallah demiş. Aynı zamanda haftada 5 gün çalışıyorum. Cumartesi, pazar tatil, evdeyim. Seni dinliyorum demiş. Evet, konumuza katılmış Bülent Kurt. Sizin haftanız nasıl geçiyor efendim? Bu hafta konumuz bu. Ferdi Tayfur, gömleğin nasıl olmuş diye soran Hurşit Öztürk. Ateşten gömlek gibi olmuş Hurşit, kırmızı kırmızı.
1: Senden davacı, ümitsiz aşkımın.
0: Aynı sabah Bambi'de, akşam evde. Değişen bir şey yok Damla demiş Sedat Sarı. Konumuza katılmış. Evet, sabah işte, akşam evde.

İnsan saygıyı yaşıyla değil, ahlakıyla almalı demiş Halil Akgün. Ve aynı zamanda öyle kolay değil unutmak. Yazdığını silsen izi kalır, defteri yoksa bütünüyle kalır. Sızısı kalır, yarası kalır, anısı kalır. Uzaktan bir görsen. Kim neyle doluysa onu görür. İbrikteki su gibi temizsen temiz akar, bulanıksan bulanık. Evet, anlamlı notlarıyla gelen Halil Akgün, yüreğine sağlık. Evet efendim, Kamuran Akkor, aşkımın günahı sensin diyelim. Sonra kaldığımız yerden bomba gibi gümbür gümbür devam edelim.

Telli turnam selam götür, sevdiğimin diyarına diyeceğiz Hüzün ile birlikte. Bu güzel şarkıyı da Kadir istemişti. Kadir'e, bütün sevdiklerine ve ailesine göndermiş olacağız. Bakıyorum mesajlarınıza. Kan grubum negatif, ona inat hayata, her daim pozitifim. Öyle de olmalıyım, benden başka bir tane daha yok. Canım kendim, iyi ki varım demiş. Bak bana da pozitif enerji yükledin Cemalettin, ne kadar güzel bir not. Telli turnam selam. Hep pozitif olasın inşallah. Bekir Kaymaz ulaşmış. Hani geçen hafta Fatoş İnce Güzel sormuştum arşivde var mı diye. Varsa haftaya sipariş vereyim olur mu? Bu hafta isteğimi çaldığın için teşekkür ederim demiş. Bekir Kaymaz. Anlayışıyla gelmiş. Evet, Fatoş İnce Güzel var arşivde. Haftaya siparişinizi alacağız efendim. Paket olarak da adresinize ulaştıracağız.

Evet imbaçlar, güzel şiir tadında notlarınız var. Yine fon müziği eşliğinde okumaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlerle notlarınızı fon müziği eşliğinde paylaşacağım birazdan. Bu arada kısa kısa videolarınız geliyor. Teşekkür ediyoruz gönderen dostlarımıza. Onları da story'mizde paylaşacağız. Evet, telli turnam diyelim, sonra devam edelim.

Haydi oğlum, git, cepheye git, arkana bakma, yürü, durma, ileri atıl. Karşı dağlar düşman dolu, sakın korkma, sakın, bu vatanı kurtarmaya canla başla katıl. Ana, baba, bacı, kardeş, hepsi sana emanet, göğsünü siper et, et ki çiğnemesinler bu cennet vatanı. Dönersen zaferle, baş tacısın unutma. Şehit olursan, cennettir sana vaat edilen ebediyet. Haydi oğlum, git, eksilme, arkana bakma, yürü. Göster dünyaya Türk'ün eğilmez o başını. Düşmanların kalbine korku sal. Ya gazi ol, temiz dön, ya şehit ver naaşını. Bu vatana bugün Gaziler Günü, gazilerimiz ve şehitlerimize teşekkürler.

Kadir bak, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir nottu. Yüreğine sağlık. Evet, senin vesilenle gazilerimizi anmış olduk. Okurken gerçekten çok duygulandım. Çok teşekkür ediyoruz Kadir'e.

Kalite insanın mayasında olmalı. Ne yaşam şartları ne de hayat koşulları değiştirmez bunu. Sonradan edinmeye çalışınca da zaten eğreti durur.

Hayaller diyorum, iyi ki varlar. Olmasa nasıl sarılacaktım sana bu kadar mesafeden? Öyle işte. Evet efendim, güzel notları için Sedat Sarı'ya, Cemalettin'e ve Kadir Pak'a teşekkür ediyoruz. Sistem bile dayanamadı bu güzel notlara. Sizleri Ebru Gündeş ile baş başa bırakacağım. Sabahlar Uzak isimli şarkısını dinleyeceğiz. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsa

0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür.
1: İmbat FM. Damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Tarz senin, kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla.

Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Allah'ım Allah'ım, şarkılara gel şarkılara. Evet efendim, birlikteliğimizin son bir saatine girmiş bulunmaktayız. Ve Ferdi Tayfur ile birazcık of çekeceğiz. İçimize su serpeceğiz. Bakıyorum mesajlarınıza. Hüseyin Karakoç ulaşmış. Damla kardeşim hoş geldin. Kalplerimize sefalar getirdin. Her zaman olduğu gibi yine muhteşem, sihirli sesin ve sunumun ile birbirinden duygu dolu şarkılar ile alıp bizi uzaklara götürüyorsun. Birbirinden duygu dolu şarkılar kalbimize huzur ve yüzümüze gülümseme katıyor. Emeğine, yüreğine sağlık. Sana gönülden ve kalpten çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Yayın hayatında ve yaşamında sağlık, huzur, mutluluk, başarı dolu uzun ömürler diliyorum. Sıradaki şarkıyı da size ve bütün İmbat FM ailesine, şu an itibariyle sizi Ödemiş Horzum köyünde tarlada çalışmakta olan çok kıymetli Mehmet Şahin abim ve ailesine, Kemalpaşa'da bulunan İsmail Çolak ve ailesine ve damardan kalbe ilaç gibi giden tam 90 İmbat FM'e ulaştığı, sesimin ulaştığı herkese armağan ediyorum demiş. Evet efendim, sesinize ses olmaya devam ediyoruz tam 90 İmbat FM'de. Ve dualarımla hayırlı yayınlar diliyorum. Kemalpaşa'dan Hüseyin kardeşiniz sizi çok seviyor, çok demiş. Allah'ım Allah'ım. Hüseyin Karakoç hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar, selamlar bizden olsun efendim.

Bekir Kaymaz ulaşmış. Gönlün var olsun Kadir. Gönlü güzel insan, canı gönülden tebrik ediyorum seni demiş az önceki notu için. Evet, çok güzeldi gerçekten. Gazilerimize gönderdiği şiir tadında bir notu Kadir Pak'ın, tekrardan yüreğine sağlık diyoruz. Ben yıkılmam diye iddia etmiyorum. Neticede faniyiz. Beni siz yıkamazsınız. Cemalettin, yüreğine sağlık. Çok ince bir not gerçekten. Hürmet bekleyen önce edebi kuşanmalı, saygı dediğin yaşada, yaşatan değil, duruşta aranmalı. Saygıyı yaşta değil, duruşta aramalı. Takvim yaprağı solar, karakter baki kalmalı demiş. Aşık. Halil Akgün, yüreğine sağlık. Evet efendim, saatlerimizi de 15.53 yaptık. Dediğimiz gibi birlikteliğimizin de son bir saatine girmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur ile birlikte şöyle bir dağları inletelim. Sesimizi bir duyuralım sıra dağların arkasına. O zaman hazır mıyız? Eğer hazırsak alalım çayları, kahveleri, açalım radyolarınızın sesini. Ferdi Tayfur sizler için seslendiriyor Sıra Dağlar.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter.

Vay be. Ferdi Baba bizi burada bitirdi gerçekten. Ne kadar güzel bu şarkının sözleri. Sen sevme diyor ama sevdiğimi bil yeter. Mezarıma gel, çiçek atma ama diyor. Başucumda dursan da yeter. Duruşun yeter diyor.

0: ben sevem.
1: Gerçekten kaldı mı bu zamanda böyle sevgiler acaba?
0: Yine mi sen?
1: Bakıyorum mesajlarınıza. Lütfü Erdoğan ulaşmış. Gönlümün kralı Ferdi Tayfur demiş. Hoş geldiniz Lütfü Bey. Of of, sıra dağlar. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Güzel insandı demiş Bekir Kaymaz da. Evet, sizin nezdinizde biz de Ferdi Tayfur'a rahmet diliyoruz. Prensesim, bugün krala yer verdiğin için beni de çok mutlu ettin. Seni çok seviyorum kızım. İmbat FM, İmbat FM'in bir numaralı sunucususun var ya, ömre ömür katıyorsun demiş. İmbat'ın kraliçesi Damla kızım diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyorum Nazo Ergün. Bunu... Nazo anne, ellerinden öpüyorum. Nazo anne de koyu bir Ferdi Tayfur hayranıdır. Sevgiler, selamlar olsun tekrardan Ergün ailesine. Dışarıdan kafadan kırık görüyorlar. Bilmiyorlar ki kalpte kırılacak yer kalmayınca sıranın kafaya geldiğini.

0: Alettin.
1: Alettin. Niye yaşıyorsun orada sen? Biraz camı aç istersen, hava alsın. Evet, yine mi sen, yine mi sen, ne istiyorsun benden? Her şeyimi aldın zaten.
2: Düştün artık.
1: Düştün artık gözümden.
2: Bir gün uzun.
1: Cengiciler burada mı?
2: Bulamam.
1: O zaman açın bakalım sesleri. Yine mi sen diye sorgulayacak Cengiz Baba sizler için.

Evet efendim, saatlerimiz 16.06. Yolculuğumuz İbrahim Tatlıses ile devam edecek. Bakıyorum mesajlarınıza. Ayşen ulaşmış. Canım Seyfullah, nasılsın bir tanem? Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Aşkım benim bir tanem demiş Ayşen. Hemen akabinde Yasemin ulaşmış. Selam, ben buradan Seyfullah'a selam göndermek istiyorum. Seninle tanışmak istiyorum demiş. Bismillah, bismillah.

Duydun mu Kadir Pak? Not al bunları. Evet efendim. İbrahim Tatlıses. Sonrasında reklamlar. Reklamların sonrasında Müslüm Gürses sizleri karşılayacak. Sende Kalmış isimli o güzel şarkısıyla sonra devam edeceğiz.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Evet efendim, tam 90 İmbat FM'de yavaş yavaş finale doğru giderken birlikteliğimiz Ferdi Tayfur ile devam ediyor. Ve bakıyorum mesajlarınıza, Kadir ulaşmış. Ne zaman Cengiz veya Ümit Besen duysam eski kamyondan sarkan çocukluğum geliyor aklıma. 90'larda Hakkı Baba, Ferdi, Cengiz, Ümit Besen, Nejat Alp. O güzel günlere gidiyorum. Senin var mı böyle anıların abla demiş. Valla Kadir'cim, çocukken hiç kamyondan sarkıp arabesk dinlemedim. Benim dinlediğim şarkılar genelde Kırmızı Balık Gölde şarkısıydı. Gerçi demiş, senin yaşın çok küçük, bilemezsin. Bekir Kaymaz bilir demiş.
1: Kederle, dertle yorulan bir hayat, bir ömrün sahibi.
0: Ha şunu bileydin Kadir. Evet, ben bilmiyorum, benim yaşım küçük olduğu için öyle şeyler yapmadım.

durup dururken insan kamyondan neden sarkar? Ulan. Ve o arada neden arabesk dinler? Sevgilim. O günlerden bugünlere gelebilen, gelmeyi başaran Kadir Pak. Kutluyorum seni. Cemalettin ulaşmış. Baharda çiçeklerim açmadı ki, Eylül'de yapraklarım dökülsün. Öyle işte. Allah'ım Allah'ım, sözlere gel sözlere. Bu güzel sözün üstüne Ferdi Baba da bizler için yaprağı dökülen isimli şarkıyı seslendirsin. Hadi bakalım.

Evet efendim, şimdi Ebru Yaşar ile birlikte İstanbul'a uzanacağız. Ses tonunun daha oturmadığı yıllara gideceğiz. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Öncesinde bakıyorum mesajlarınıza. Kadir ulaşmış tekrardan. Niye öyle diyorsun? Sizin mahalleye sinek ilaçlama arabası hiç gelmedi mi? Şoför açardı son ses demiş Kadir. Dedim ya Kadir'cim, o zamanlar küçüktüm, hatırlamıyorum ben öyle bir şey.

Bekir Kaymaz ulaşmış. Evet Kadir, ama ben kamyona hiç binmedim. O zamanlar bizde at arabası vardı demiş. Bunu Bekir Kaymaz hatırlıyor. Yaşı gereği, evet olabilir. Kadir, sen nasıl hatırlıyorsun böyle bir şeyi?

Evet efendim. Ebru Yaşar'ı dinleyelim. Sonra yavaş yavaş sonlara gideceğiz. Saatlerimizi 16.25 yaptık. Birlikteliğimizin de son yarım saati. Yavaş yavaş hep birlikte kalan mesajlarınızı birazdan toparlamış olacağız. Öncesinde Ebru Yaşar.

Mutluluktan bir haber ver, dilek taşı dedik. Saatlerimizi de 16.34 yaptık. Bakıyorum mesajlarınıza. Osman'ım bak, bir haftanın da sonuna geldik. Gün batımı da yaklaşıyor. Yani bir gün daha gidiyor. Kendine şimdiden iyi bak. Pazartesi görüşürüz Ceylan'ım. Çok öpüyorum demiş Gülay'cığım.

0: Cemalettin ulaşmış, Bekir Kaymaz ile küçükken de anlaşamazdık, büyüdük hala anlaşamıyoruz demiş.
1: Muzalim sevda, ben kendim seçtim.
0: Cemalettin çok fenasın gerçekten.
1: Taştan kime?
0: Bekir Kaymaz çok pozitif bir insan. Ama bir anda negatife de düşebiliyor.
1: Bağrıma bastım taşta.
0: Zor bir insan birazcık.
1: Uzakta.
0: Ama yufka gibi yüreği var.
1: Ben kendim sevdim.
0: Öyle işte.
1: Yaştan ki.
0: Evet efendim. 16.35 saatlerimiz Hakan Taşıyan'ı dinlerken programın içerisinde olan son reklamlara gideceğiz.
1: Döktüm.
0: Dönüşte kalan mesajlarınızın hepsini şöyle bir toparlamış olacağız. Sonra veda anonsumuzu gerçekleştirmiş olacağız.

0: Damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, özledim her şeyini dedik. Son şarkımızda Emrah'tan gelecek Baştan Yazalım isimli şarkısı ve bakıyorum son mesajlarınıza Bülent Kurtulaşmış. İmbat'ın starı şimdiden sana mutlu hafta sonları diliyorum. Kendine güzel bak. Allah'a emanet ol. Sevgiyle kal. Yüzünden gülücük. Kalbinden sevgi eksik olmasın. Alemde teksin, çikolatalı keksin demiş. Güzel bir gündü Damlacığım. Sesime ses oldun. Teşekkürler. Haftaya görüşürüz demiş Bilge. Her şey için çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak Damla demiş Sedat Sarı.

Sen sevdiğine koskoca okyanus olsan ne yazar? Sevdiğin yüzmeyi değil de üzmeyi tercih ediyorsa. Allah Allah. Cümlelere gel, cümlelere. Ve ne demiş Cemal Süreya? Sonbahar sanattır. Diğerleri mevsim.

Ve ne demiş kemer altından Cemalettin, telafisi edilmeyecek hiçbir şey yaşamadık. Ben senin çabasızlığına kırgınım. Öyle işte. Gel baştan. Arka arkaya döktürmüş notlarını Cemalettin, yüreğine sağlık. Gider ayak ilham geldi galiba. Sen camı birazcık daha aç.

Ve demiş ki Bekir Kaymaz için olmadı mı olmuyor demiş. Evet, bazen dikiş tutmuyor değil mi? Bekir Kaymaz'ı severiz ama çocuk gibidir, çocuk ruhludur. Gerçekten pozitif bir insan ama negatife düştüğü zaman da çok fena.

Bence Bekir Kaymaz duygularını çok uçta yaşıyor. Durdurak bilmiyor. Sınır tanımıyor. Sevdi mi tam seviyor. Öyle işte. Ne demişler? Güzel şeyler çabuk bitermiş. Programın sonuna geldik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. İmbat ailesine musmutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Şimdiden seni en güzeline Allah'a emanet ettim. Saygılar, eyvallah demiş Cemalettin. Yüreğine sağlık.

Evet efendim, gözümden kaçan mesajlarınız varsa şimdiden kusura bakmayın. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Gerçekten şahaneydiniz. Birbirimize yoldaş olduk, birbirimize eşlik ettik, birbirimize ayna olduk, birbirimize ilham verdik. Bunlar benim için gerçekten paha biçilmez bir duygu. Ne diyorduk her zaman? Yolunuz sevgi, rehberiniz daima dostluk olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: insan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı.

aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen

Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Gitme. Ne olursun. Gitme. Gitme benim oğlum.

0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Yıllarımı bana geri vermeden, yüzüme bakıp da veda etmeden, sevmiyorum artık, sevmiyorum artık seni demeden, kıyma o nikah, nikah mıyım? Kıyma o nikah, kıyma o nikah, nikah.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: çürür bedenim gülüm gitme. Sen gidersen kimse beni anlamaz. Anlatsam derdimi dinleyen olmaz gülüm gitme. Beni çaresizce, beni bir başıma buralarda bırakıp da gitme gülüm.
1: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat
1: FM, damardan kalbe.

baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 400

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. Modexa. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

uzaklarda kal, acımıyor sen. Hiç düşünme benim ne olur halim, hep uzaklarda kal, acımıyor.

0: yıktın dağlar gibi umutlarımı. Çaldın bugünümü, yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan. Gel canımı da al acımıyorsan. Gel canımı da al acımıyorsan.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmi ilmi huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aydana uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yar gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler.

etmezsen. Aşkın yürek dağlarmış, garipler de severmiş. Kara gözlerine

garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Sen neler önce kaybetmiştin, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin? Ha, sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum. Sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam. Kahretsin, onunla konuştuk. Hey garson, bu büyük de bitti. Yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum. Bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı. Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım. Ulan dedim, haddine mi be? Ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum. Akmasın mı gözümden yaş? Üzülme be kardeş. Ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğinde. Benim olmasını isterdim. Kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım. İçilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum. Ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim. Sonra şafası vereyim. Belli olmaz belki. Belki de yeniden doğar ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi. Eyvallah dostlar. Yarın illaki. İlla ki.

paslı düştü, gelmedin bacım. Bari can veren de gel. Gel, gel ana, bari can veren de gel.

güveni. De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan? Neyine güveni?

Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı.

başımda sevdan yeni eserdi. Evvel cevbitler bana gülerdi. Başımda sevdan yeni eserdi.

Affetmem, perişan ettin sen beni. Affetmem.

0: Sensiz içiyorum bu akşam ha. Sensiz içiyorum. İki kadeh koydum masama. Biri senin için, biri benim için. Bir ondan, bir bundan içiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok, çok seviyorum.
1: Resmini her baktığımda

saçlarıma yağmur değse, korkuyorum düşlerim ıslanacak diye. Ne zaman hüznüm ırmaklara salsam, tutunmak istiyorum o emek ellerine. Seni çok özlüyorum anne, seni çok. Gülüşünü bahara, kokunu rüzgara soruyorum. Hasretinle her gün daha çok çoğalım. Sana canınca, kanınca, oğulunca sana. Azar azar, azar azar ölüyorum anne. Kurtlarım.

Sokakları çınlatan kahkahalar benimle ama. Uçurtması yaralı acar çocuk. Erken büyüdüm. Şimdi şaşırmalı maktaba. Hem bu dünya hem de kapı. Çocuk düşlerime sığacak kadar küçük değilmiş oysa. Çünkü payıma düşen

Gülmeyen aşkı çekemez, aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım, senin gibi arkadaş dünyanın kahrı bitmez.

kitapların yalanmış. Hayatını kendin yazarsın, yazdıkların yalanmış. Başına karaları bağla, ağla kaderine ağla. Olma bensiz olma.

sokağı terk edip gidecek yurdum. Kanma sever gibi göründüğüne seni sevmiyorum.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişte, ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan.

Açıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Börklüce'yi, Torlak Kemal'i. İnsanları düşün anne, insanları. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

yani benim güzel annem. Palaş şafağında ülkemin yıldız uçurtmak varken, oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguymuş şu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boş

Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı, sedef katmal bir kutu içinde vermek istediğim çocukların ellerine. Sonra, sonra benim güzel annem.

çocuğa benzer. Yine de oğlunu itme kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan çarpışan. Her kadın toprağa tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim.

sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar, beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi, vuracağım bir gün.

yaşadığım sevinçlerin hasretini çekiyorum. Paylaşamadığım hislerin acısını taşıyorum yüreğimde. Bir son bahar akşamını anlıyor içimdeki burukluk. En içli şarkıları söylemek geliyor içimden. Feryat edercesine, seviyorum, seviyorum, ölürcesine.

düşman korkak. Göz yaşlarım sokak sokak. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Günahlara.

0: Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?
1: İmbat FM, damardan kalbe.